0: Tanıyorum.
1: Evet.
0: Who's the Hyundai registered to?
1: Bravo Sierra 33765 is registered to Dolores.
0: Right.